Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırı olayım sıkıntık. Kemi firin, halık firin. Sevil.

Radohlak, radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdırı olayım sınıf. Kemi feyren, halak feyren. Sevil.